0: Tamam, arka kısmına basın. Stay up to your possible CBA.
1: Hey, Bonfire, thank you.